Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi feeren, look feeren, se feel.